Günaydın Hamburg. Yine bir çarşamba sabahı beraberiz. Sadece Hamburg'a mı merhaba demek lazım? Hayır, bizi Aydın'dan, Sakarya'dan, İstanbul'dan dinleyenler var. Avşa Adası'ndan dinleyenler var. Evet, bütün dünyaya merhaba diyoruz. Günaydın diyoruz. Evet, Mirkelam'la başladık. Tarkan'la devam edelim. Evet, Hamburg tavalar açmaya başladı. Bugünden sonra sanırım 23-25 derece böyle yavaş yavaş hava değişmeye başlıyor. Hadi hep beraber Tarkan diyelim, kuzu kuzu. Bazen kuzu gibi oluruz ya.

İstanbul'dan dinleyenlerimiz var. Bu çok önemli. Evet, Mine Hanım'a, Mine Hanım için Mehmet Özkaya'dan aşka dair diyor. Evet, aşka dair neler varmış dinleyelim. Mine Hanım'a ve sevdiklerine gelsin. Bu parçamız, evet, Mehmet Özkaya, aşka dair.

Evet, Nida Hanım günaydın diyor. Günaydın Nida Hanım. Evet, çocukları için Tuğba Yurt'tan Al Ömrümü diye parça istemiş. Hakikaten bazen değil, genelde anneler Al Ömrümü diyebiliyorlar çocuklarına, sevdiklerine. Evet, Nida Hanım için geliyor. Al Ömrümü Tuğba Yurt'tan.

Evet, çok duygulu bir parçaydı. Şimdi de Altona'ya gidiyoruz. Kimden? Evet, doktorum, benim doktorum. Herkes tanır onu. Işık abiye, eşi Gülcan Hanım'dan Gesi Bağları diyoruz. Evet, birkaç tane parça var. Ben Selda'dan diyorum. Evet, Gülcan Hanım, şu an beni dinliyorsunuz sanırım. Işık abi için Gesi Bağları diyoruz Selda Hanım'dan. Keyifli dinlemeler.

Evet, şimdi de İsmail Bey'in selam var. Günaydın İsmail Bey. Günaydın Metropol ekibi ve dinleyicileri. Sezen Aksu'dan Firuze'yi tüm herkese gelsin. İyi yayınlar, saygılar İsmail. Evet, Sezen Aksu diyoruz. Firuze.

Evet, şimdi de Aydın'a uzanıyoruz. Bahçede çalışanlar varmış. Kimler bunlar? Kayınvalidem ile kayınpederim, Hatice Hanım'la Nedim Bey. Fazla güneşte çalışmayın. Ama Ege'nin de bahçeleri çok güzeldir. Bilmiyorum artık hangi zeytin tarlasındalar mı? Ne bahçesi bilmiyorum. Onlar için parça istiyorlar. Ben de onlara Barış Manço dedim. Gül pembe diyoruz. Aydın'a, Sultanhisar'a Barış Manço'yu ikisi de sever. Gül pembeyle gidiyoruz.

Evet, bu ay yengeçlerin doğum günleri var. Dün sevgili arkadaşım Kader Altona'dan fotokopi dükkanı var biliyorsunuz. Evet, onun için dün doğum günüydü. Mutlu, huzurlu ömürler dilerim. İyi yaş alışlar diyorum. Yaşlanma yok biliyorsunuz. Ve onun çok sevdiği bir parça Nesimi'den dinliyoruz. Sığmazam. Ben bu cihana sığmazam. Evet.

Evet, yengeç burçların için ne demiştik? Bu sene paralanacakları bir sene. Geçen sene ve şu günlere kadar Jüpiter, transit Jüpiter yengeç burcundaydı. Bu sene finansiyel konularda hayli paralar yükselecek, yani yengeçler paralanacakları, maddi veya manevi de oluyor tabii ki bu. Bir zenginlik yaşayacakları bir döneme doğru gidiyorlar. Evet, Mine Hanım frekansla bağlanamıyoruz dedi. Hocamız için ve bütün tüm koro çalışanları için, arkadaşlar için, çalışanlara demeyelim de arkadaşlar için, İstanbul, ben Ebru Gündeş'ten o parçayı onlara gönderiyorum. İstanbul, İstanbul olalı diyoruz. Ebru Gündeş.

Evet, müdavim. Müdavim deyince aklıma hep Mahmut Koçak Bey geliyor. Selamlar, saygılar, sevgiler. Kolay gelsin. İyi yayınlar herkese, selamlar diyor. Mahmut Bey, teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Hakikaten biliyorsunuz, diyalog her şeydir diye benim bir sözüm vardır. Hani diyalog olmasa insan nasıl yaşardı? Nasıl yaşarmış bilim adamlarına göre? Şöyle bir durum var. Mesela bir insan bir adada yaşadığı anda tek başına, kimse de yok, hiçbir şey yok. Beyin çok önemli bir şey yapıyor. Karşıda böyle hayali bir suret yaratıyormuş beyin. Onunla başlıyor diyaloğu. Yani diyalogsuz hayat olmaz gibi bir şey. Beynimiz dahi doğal modunda, yani kendi ritminde bir varlık yaratarak, hayali bir suret yaratarak diyalog oluşturuyor. Buna biz dualizm diyoruz. Yani enteresan bir şey. Beynimizin türlü oyunları var. Çünkü beyin biliyorsunuz kendini hayatta tutma modunda yaşıyor. Hatta tasarruf modunda yaşıyor. Bazen hani beyinde geçen sohbette olmuştu. Türkiye'deydim. Abi yolak nedir demişlerdi bana. Yolak sürekli tekrar yapılan otoban gibi bir yol beyinde. Beyinde sürekli tekrarların sonucu o küçük Landstraße'ler ya da küçük caddeler yolağa dönüşüyor. Otomatik bir hale geliyor. Evet, beynin böyle bir diyalog kurma özelliği var. O yüzden sizler varsınız ki burada biz varız. Hani gerçi bütün sanatçılar, futbolcular da bunu söylerdi ama bu bir gerçek, yani bundan kaçamıyoruz. Evet, ben Cem Karaca diyorum kendim için. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda, ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Bunun derin sözleri var, yani derin anlamları var. Direkt anladığımız o polis filan, kavga, gürültü patırtı manasında değil. Bunu aslında sohbet, yani şöyle söylüyorlar, düşünürler. Allah'la yaptığı sohbet Cem Karaca'nın diyor. Yani orada Allah diyormuş ki, hani Musa Aleyhisselam'a da seslenir, ağaçtan seslenir değil mi? Ben buradayım diye, o da şaşırır kalır. Onun misali orada da sesleniyormuş Cem Karaca'ya. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Evet.

Farkındayız, farkındayız diyebiliyor muyuz? Bazen farkına varmak lazım, değil mi? Her yerden seslenir o.

100.000 gözle seyrederim. 100.000 gözle. Evet, çok müthiş bir parça. Evet, epey duygulandım ben kendi adıma. Mahmut Bey imdadımıza yetişti, sağ olsun. Kara kaş gözlerin elmas, bu güzellik sana da kalmaz. Çalarsanız sevinirim. Tekrar selamlar diye. Evet. Yine Kıraç'tan bu sefer bu parçayı çalıyorum. Cem Karaca'nın talebelerinden sayılır. Evet. Kıraç.

Gerçekten bahar geldiğinde mi biz böyle oluruz ya da bize mi bahar gelir? Bize gelir, bize.

Evet, bir kova burcu kişisinden yani Candan Erçetin'den yine bir kova bayanı Ajda Pekkan'a gidiyoruz. Yakar geçerim. Starımız.

Evet evet, kalp temizliğine inanır mısınız bilmiyorum ben ama inanıyorum ve frekanslara da. Evet, moin moin Ali Bey, kolaylıklar dilerim. Ajda Pekkan'dan yakar geçerim rica etsem, gününüz güzel geçsin. Teşekkür ederim, bunu söyleyen Zerrin Hanım. Ben de parçayı o anda koyuyordum, yani nasıl bir şey bu? Demek ki bir frekans bütünlüğü var. Evet Zerrin Hanım, kalbiniz güzel, harika, devam edelim parçaya.

Evet, beyinlerin, ben beyinlerin hem alıcı televizyon gibi hem de verici frekanslar yaydığını tahmin ediyorum. Araştırmalar da bu yönde. Evet, gördüğümüz gibi Zerrin Hanım'la beyinsel bir diyaloğa girdik. Telepati değil bunun, bunun daha farklı. Yani insan beyinleri şeye benziyor, yani radar sistemine benziyor. Zaman ve mekan algısı da ortadan kalkıyor. Çünkü zaman ve mekan bizi yanıltan şeyler. Mesela rüyada bir şeyler görürüz, hiç orada bir mekan ki. Yani mekan

tahmin ediyorum araştırmalarda bu yönde Zerrin Hanım'la aramızda oluşan diyalog bence budur. Evet Zuhal Olcay diyoruz. Ne diyelim Zuhal Olcay? Pervane. Hatta bir şiir var onu da belki Şems'in bir şiiri zannedersem. Onu da bir başka zaman söyleyeyim. Evet şimdi Zuhal Olcay Pervane.

Evet, sevince diyor bir mesaj geldi. Nereden? Türkiye'den. Bodrum'dan geldi. Evet, orada bir abim var, Halil abim. Foto Halil derdik ona. Evet, seni seviyorum dedi. Tam da bu parçanın üstüne iyi gitti. Evet, Bodrum'a selam olsun. Kanalları attım. Artık Halil abi çarşamba günleri Türkiye saatiyle 9-11 dinleyebilirsin. Evet, Almanya'da veya Hamburg'da, Avrupa'da 10-12 oluyor saatlerimiz. Evet, epeyce bir şarkı çaldık, sohbeti biraz yarıda bıraktık. Evet, insan beyninden bahsetmiştik. İnsan beyninin muhteşem ve mükemmel özelliklerinden bahsetmiştik. Yabana atmayın yani beyninizi. Beyin harika bir yapıya sahip, özelliklere sahip. Beyni iyi değerlendirmek lazım. Şimdi Sertab Erener diyorum. Tabii Halil abiye de yardım ediyorum bu arada. Nereden nasıl girebilir? Umarım play'e basarak girmiştir. Evet, Sertab Erener diyor ki sakin ol, sakin ol. Hadi bakalım biraz değişelim.

Bodrum'a selam olsun Halil abi, sonunda girdin. Evet, bir parça göndereceğim sana. Bugün geç kaldın ama her çarşamba buradayız. Halil Tuğra için, evet. Halil Tuğra için, torunu.

Evet, Halil abimiz Bodrum'dan katıldı yayına. Torunu Halil Tuğra, Aslan Burcu'ydu sanırım. Evet, onun için son parçamız geliyor. Ne diyelim? Biraz daha devam edelim Zeynep Salih, sonra ona geçiyoruz.

Talil abi ve torunu ve eşi sevdikleri için Bodrum'a gitsin bu parça. Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım Kalbime. Harika bir parça.

Evet sevgili dostlar, bir zamanın da sonuna doğru yaklaştık. Evet bugün neler konuştuk, şarkılar dinledik ama beyin üzerine konuştuk. Her zamanki söylediklerimizi söyledik yani. Beynimiz çok değerli bir cevher. Onun haricinde kitabımdan bahsedemedim. Almanca Amazon'da yayınlanan kitaptan bahsedemedik. Ondan bir parça koyamadık bugün. Olsun, haftaya koyarız. Amazon'da yayında Das Elixir, Großstadt Syndrom, Ali Aytaç diye aratırsanız Almanca ve İngilizce kitap var. İndirebilirsiniz bilgisayarınıza, telefonunuza. Evet, şimdi kaç dakikamız kaldı? Bir dakikamız kaldı. Ne diyelim, şu şiirle bitirelim, Ömer Hayyam'ın şiiriyle günümüzü iyi geçirelim. Kitapta da zaten bunlardan bahsediyorum. Geçmiş gitmiş bir günü artık ne yad edersin? Gelmemiş bir gün için niye feryat edersin? Bina kurma geçmişin, gelmemişin üstüne. Şu anı hoş geçir, ömrü niye berbat edersin? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kalın, hoşça kalın.